Sevgili aman kahneyi. Gezene beri yarım beni. Bili bugün bebi. Gobedani mıyıkmana. Ayge mamam gezene. Kadina mambare mam gobedani. Ayge mamam gezene. Kadina mambare mam gobedani. Yaro de kuna bu de panam gezeyim. Gezene ayge mama. Abago, vegari.

adala amma onon be gite mudun yira nyawne foto sappon jobata ko gite maada gollane bitteda ko keda leddele fere fere ko labinta de to non enen woni be dey bemberke fa e berubol to en acce sarati nga don yawtay onon waru be gite mudun dare ko ngoda e ro bitengol kane ngol lofu awa wan shodi e ro maada kane sikande non budi lasonum gettali o zati himbe nun jogani be leddele gite sanne